0: Allah bu nasıl gelmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gelmek? Abi ya bu şey lan bu. Telo semeya, telo, telo.
1: Ben zaten sık alayım.

0: Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek?
1: Bana
0: bu nasıl sevmek? Bu nasıl gelmek? Abi ya bu şey lan o. Telo samaya, telo, telo, telo.
1: Ça force cette alaye.